yüzlü soytarı gibi geliyor salına salına. Sahte yosmalar gibi haber vermeden, gürültü etmeden, öcü gibi.